baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba ding dong dong ding dong dong bada dong du du dong du du dong du du dong du du dong du du dong du du dong du du dong dong du dong du dong du du dong.